başla savukra. Neye ket? Çabı iş mertin. Az arıyorsun bana bu telefonu.